Öyleyse müziği yükselt. Bize rahatsız edilmeden dans etmeyi bırak. Ruhlarımız ritimde. Bu önemli. Bu sonsuz gece içinde. Bu çok hoşumuza gidiyor.